0: Çok lehim de kilometriyle mesle sedi kilometre de zosop. Çok da kısım var mı bu işin mazgı yarı karakon kudur aşınız mı şuur mor İtalya. Bu işin ağın başlı gezi radya akıl vahdi. Hala, vahdi.
1: O yanı çizdi.